0: Dinlemesi Radyo Moda.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni

Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
3: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
0: Reklamları dinlediniz.

0: fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Mersin'de biyodizel tesisinde saat 14.30'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul'daki evinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındı. 21 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyon 200 şüpheliyi hedef aldı. Soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dolar, Fed'in faiz artırımı beklentileriyle rekor seviyelere ulaştı. Dolar kuru 45,42 liradan başladı. ABD'de enflasyon artışı ve Fed'in faiz oranlarını yüksek tutacağı beklentileri piyasalarda etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Pekin'de görüşerek İran, Tayvan ve ikili ticaret konularını ele alıyor. İki lider iyi ilişkilerin faydalarını vurguladı ve geleceğe umutla baktı. Atlas Çağlayan cinayetinin ardından ailesini tehdit eden sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık aileye tehdit mesajları atmıştı. Duruşmada annesi şikayetçi olduğunu belirtti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktaripek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Muçi hedeflerinin kupayı almak olduğunu belirtti. Beşiktaş Avrupa ve Süper Lig sonrası Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Gelecek sezon için kanat transferlerine hız verdi. Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'ndaki alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
0: Lokman Aktaripek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6888 lira 86 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi için hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi, özellikle bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyden kuvvetli eseceği, yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı belirtildi. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava özelliği mevcut. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 14 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir atmosfer söz konusu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz. Çok.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

gözlerin düşer yüreğime. Geceler sensiz gelir geçer. Sen şimdi uzak

gözlerin düşer yüreğime. Geceler sensiz gelir geçer. Sen şimdi uzak

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 ildeki 228 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Operasyonda suç gelirlerine el konuldu. Firari komedyen Atalay Demirci, Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıl hapis cezası ile yakalandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak tutuklandı. Nisan ayında konut satışları ilk el 40.306 ve ikinci el 86.502 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları %40,5 artarak 25.771 oldu. Yabancılara satış azaldı. Dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki cipe çarparak durdu. Toplamda 550 bin TL ceza uygulandı ve aracı 60 gün trafiğe kapatıldı. Kadın sürücü gözaltına alındı. Sultan Gazi'de motosikleti çalınan Fırat Can, aracın gizli bölümündeki GPS sayesinde hırsızları uyardı. Hırsızların endişeli olduğu görüldü. Can, şikayetçi olmayacağını belirtti ve aracının kötüye kullanılmasından korktuğunu ifade etti.
0: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Muçi hedeflerinin kupayı almak olduğunu belirtti. Beşiktaş Avrupa ve Süper Lig sonrası Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Gelecek sezon için kanat transferlerine hız verdi. Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'ndaki alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6888 lira 86 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi için hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi, özellikle bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyden kuvvetli eseceği, yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı belirtildi. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava özelliği mevcut. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 14 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir atmosfer söz konusu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe. Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

Ptolemy. Ben Ptolemy sazıyım, sazıyım. İstanbul senin olsun be gülüm. İstanbul senin olsun be gülüm. Ben köyümden

benimleyken dilim tutulsaydı seni hiç üzmeseydim. Nereden bilecektim böyle olacağını? Bir anda yalnız kaldım bak. Kaybetmek zarar, kaybım da sensizlikmiş anladım. Pişmanlığıma isyan ettim, her an seni istedim. Her gün yandım, bu kadar eziyet yeter. Dön artık, ne olur, yalnız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.

0: kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

bitip gitsin hayallerim hastane kapılarında. Ardım sıra bir haziran güneşi doğsun. Yapraklar sarsın hele gül beni. Yağmurlar aksın yüzümden, mevsimler geçsin. Unutsun ismim arkadaşlar. Mektuplar kıyıya vursun. Saatler sende dursun. Gülüşün aklımda kalsın.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Aziz İhsan Aktaş davasında savcılığın esas hakkındaki mütalaasında 3 belediye başkanının tutukluluğunun devamı talep edildi. Duruşmaya birçok tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Çaykara'nın 2 suçtan beraat talep edildi. Kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu. İkinci ambulansla hastaneye götürülen hasta müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eş yanlışlıktan dolayı sağlık görevlilerinden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı. Sultan Gazi'de kilitli motosikletini çalan hırsızlar, motosikletin gizli bölmesindeki GPS sisteminden habersizdi. Sahibi, motoru suçta kullanılmasından endişe ediyor. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında yıllık %2,6 artarak 126.808'e ulaştı. İlk el konut satışları %9,6, ipotekli satışlar ise %40,5 oranında arttı. Cirit Anti-İHA füzesi pusu silah sisteminden gerçekleştirdiği atışta hava hedefini tam isabetle imha etti. Roketsan bu gelişmeyle yerli savunma sanayinin caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: FIFA, Türkiye'den 3 kulübe mali sorunlar nedeniyle transfer yasağı getirdi. Yasak, borçlar ödendiğinde kaldırılacak. Kulüpler arasında Gaziantep FK ve MKE, Ankara Gücü de var. Beşiktaş, Rize Spor'la sezonu kapatacak. Maçta 2 oyuncu eksik. Beşiktaş, sezonun son karşılaşmasında 3 puanla galibiyet serisini sona erdirmek istiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının 26. şampiyonluğuyla gururlandıklarını belirtip destek verenlere teşekkür etti. Zor dönemler geçti, geleceğe hazırlanıyorlar.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6883 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi için hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi, özellikle bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyden kuvvetli eseceği, yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı belirtildi. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava özelliği mevcut. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 14 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir atmosfer söz konusu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek.

Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı gün.

daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

iki gözüm. Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dönemem sözümden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

radyo moda. Bu radyo çok moda. Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim teninin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam.

Yüreğimde biriktirdim tüm anıları. Maziyi düşledim yine bu gece. Dakikalarca, hatta saatlerce sana ağladım yar. Dışarıda yağmur, camlar buğulu. Yoluna bakar durdun sabaha kadar. Sanki her an geleceksin gibi, sanki her an geleceksin gibi umutlar biriktirdim sana yar. Vay be sevgili, vay be iki gözüm. Şimdi yoksun ya, gelmiyorsun ya. Bir daha olmayacaksın ya. Sensiz nefes neye yarar?

Yıldanlar çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Giriş

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5 102.5

sensiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum.

kör hali. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki hali.

Gördün işte güzelim. Söylemiştim sana. Bir gün bu yaşadıklarımız yalan olur diye. Ama sen yok demiştin. Anlamıştım yok derken samimi olmadığını. O yüzden gülüp geçmiştim. Şimdi geç de olsa anlıyorum. Yaşananların yalan olduğunu. Ama yanılmadığım tek bir şey var. Sözlerin, gözlerin ve de senin yalan olduğun. Ne oldu biliyor musun? Sana olan sevdam bitti. Gençliğim ziyan oldu. Gençliğim ziyan oldu. Ziyan.

her yağmur yağışında, her güneş batışında hatıralardan babam süzülür gözüme gelir. Sessiz yaşamış, sedasız ölmüşlerdir. Ana şefkati yanında okunmaz esameler. Babalar ölüm meleği konduğunda ocağın ortasına fark ettirirler kendilerini. Çile, boğuşma, emek ve kavgayla geçen bir ömürden arta kalan sessiz bir vedadır bu. Yüklenir çağaç olup aşkına hayatın yükünü. Anamın arkasında bir dağ, kolu kanadı ocağın üstünde. Anamın dağı çökmüştür. Sarsıntıyı anlamaz çocuk yürekler. Hayat yedi düvel askeri gibi üşüşmüştür üstümüze. Babam vatan bellediği yuvasının dağ gibi dertlerine vurmuştur kendini ve vurulmuştur Mehmetçik gibi vakitsiz. Gözlerimden akar damlalar, yağmur vurduğunda cama. Artık baba olduğunda mıdır ne? Oturur babama değil, kendime ağlarım. Meğer gözyaşı da yakışırmış baba olduğunda erkek adama. Yoksul evlerin canıymış baba sevgisi. Ve herkesin yüreğinde bazen bir bam teli kopmasıymış babanın yitikliği. Hayat kendi hükmünü koyar derdi babam. Bu hükümde sana bir müjde var baba. Eylül fırtınasında senden kurtarabildiğim kitaplarımı, hayat bir bebe bisküvisi, ayakkabı, kalem, silgi ve ilaç fiyatına aldı benden. Kitaplarımı sattım, gözyaşımı içime attım. Unuttum beni kaç kez tokatladığını ve her tokadın ardından gizli gizli yandığını. Sırtıma çevrilmiş pusuların önünü atılışını ve yüreğini koyduğunu canım yerine. Babalar böyledir işte. Bir sertlik kalkanıyla uğulanır yüzleri. Gülmez gibidirler. Çocuk şefkatini bilmez gibidirler. Hayatımızın ilk yanılgısını alırız baba olduğumuzda. Meğer kahkaha atmak isterlermiş. Sarılmak minicik ellere, öpmek doyasıya. Ne çok hevesleriymiş. Anam anlatırdı, inanmazdık. Bir su damlasının kayıp gitmesi gibi ellerimizde. Ya da bir yıldızın yer değiştirmesi gibi gökyüzünde. Yitirdikten sonra bir dağı anladık. Şimdi çek babam, çek diye bir mesel dudaklarımda. Çektikçe hayatın yükünü omuzlarımda. Kederimi yatırmak isterim kabristana ve ağlamak isterim. Toprağına yüzümü vurup, bilirim kalkmasa da doğurup, yattığı yerden hisseder beni. Üzerine çoklarım, kırçıl sakallar gibi okşarım. Yağmur da yağarsa hani iyi olur ha. Birlikte ağlarız yitikliğimize ve haykırırım ve söylerim bağırarak yıllarca söyleyemediğimi. Baba, duyuyor musun ben? Baba olduktan sonra daha çok özledim seni. Daha çok özledim seni. Daha çok özledim seni. Her yağmur yağışında, her güneş batışında hatıralardan babam süzülür gözüme gelir. Babam süzülür gözüme gelir. Babam süzülür gözüme gelir.

çiçeğim. Bazen korkutuyor bu aşk beni. Dizlerimin bağı çözülüyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehir yeniden, yaktıranlar utansın. Bari sen anla beni, gözümden akan yaşa. Bu dünyayı yakabilirim. Sana açtım gönlümü.